0: Zukunftsmusik.
1: Zukunftsmusik.
2: Zurück in die Zukunft.
3: Digital, Didiamlo.
4: Unser Leben nach Corona.
5: Hasta olmaktan korkuyorum.
2: Çok üzerine yıkıyoruz.
3: Olmaydı. Doğas değil.
5: Ruh ruhmaz nam olsa.
4: Analog hannu beyler.
2: Imagine the future.
6: Today, I'm afraid of water.
2: Gelecek eskisi gibi değil. Niye de bir zikzik özellik? Röşlük fenojnemi.
6: Röşlük fenojnemi. Yes.
7: Sanırma eden senmez şu.
2: Geçmiş şimdi gelecek.
7: Uğursam gelsin hadi on bırakma var.
2: Gecele gitmiş şimdi. Kampf um die Zukunft.
8: Bir yere çıkabilmenin çok힘들다.
5: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum. Ölümden korkuyorum. Son kek dilimi için savaşacağım.
9: Afiyet olsun.
5: İnsanlara güveniyorum.
8: Mirai wa wakaranai.
5: Yüksekten korkuyorum.
8: Hazır mıyım? Ne yapacaksın?
5: Ruh ruh nasıl geçiyor? Ruh lafı nasıl namaksın ay?
2: Stok bu yüzden mu fmaş?
5: Ruh ne figürün nasıl ni?
9: Nasıl bir fiyi fa?
5: Ruh şevasın şeyi mi lidmiş mi os?
8: Ya nara kaba uyarayım.
5: Ruh ruh nasıl mı? Barışı umuyorum.
2: The future is coming on.
5: Irkçılığa karşı savaşacağım.
4: Blick in the Zukunft. Wir bauen die Zukunft.
3: Bom.
2: Hangi maksiri şüphe?
5: Möge şevas şakalışı.
4: Stomak uzeni hil.
5: Röyumu uşuru.
4: Stomak uzeni nu abri.
3: What?
5: Hasta olmaktan korkuyorum. İnsanlara güveniyorum.
6: Today, I'm afraid of water.
5: Sihire inanıyorum.
10: I'm making a test.
2: The future is now. Imagine the future.
5: Kedileri severim.
4: Unser Leben nach Corona.
2: The future is in our memories. We may follow the future in silence and pain.
11: The future makes no sense.
2: If you don't know it now, then you will do.
12: You are currently the only person in this conference.
2: I used to think there was no future left at all.
13: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
14: Wo bleibt der Schnee?
15: Un endroit où l'erreur est sacrée.
16: I hope that people won't be afraid of future.
17: O futuro começa agora, não amanhã.